0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrencim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba ama canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
0: Sabah çalmışsın.
1: Ha. Tamam. Tamam, bir tip geldi. Ha. Çalacağım diyor.

0: Bomba.
1: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
2: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
1: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrencim.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrenciydim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mısın? Yok. Bakayım.
0: Sabah çalmışsın.
1: Ha. Sabah. Sabah bir tip geldi. Ha. Büyümüş alacağım diyor.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrencim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
0: Kaval çalmışsın.
1: Ha. Tamam. Kaval bitip geldi. Ha. Büyümüş alacağım diyor.

0: 50th birthday, supporting American-owned companies like SpinQuest, America's number one social casino with over 1,000 games like Live Dealer Blackjack and Craps. They're offering new users a $30 coin package for just $10. Go to SpinQuest.com and sign up today.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
3: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
2: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrendim. Saksafon dersi için gelmiştim.
3: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
2: Kaval çalmışım.
3: Ha. Tamam. Kaval bitip geldi. Ha. Büyümüş alacağım diyor.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel Zeynep, buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrenciydim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mısın?
2: Yok.
0: Sabah çalmışsın.
1: Haa.
2: Tamam.
1: Havalı bir tip geldi. Ha. Büyümüş alacağım diyor.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrencim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
0: Kaval çalmışsın.
1: Ha. Tamam. Kaval bitip geldi. Ha. Büyümüş alacağım diyor.